0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Call her how it is. Hit it. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Radio Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

İşte burada. Metro FM. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: hepsi sezon.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Başkanı Ayşen Samanpur.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama hayır, o kadar kolaydı.
2: Hayır hayır hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab'da ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Kahvaltının en güzel tadı.

0: Mayıs.com.tr'de. Reklamlar. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM. Right at Gucci the Prada, at Dolce Gabbana, I feel like designer. And nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever metro.

0: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Get the music.
3: Listen to you.

0: hep açık.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM. Yeah.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: hayatını yaşatır.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin bir kez daha hatırlayalım. 5 numarada Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blood, diamond life, too tough, fast lane, that's enough. Metro FM Top 40'ın 4 numarası Andre Toronto, Caravan. Metro FM Top 40'ta 3 numara Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Metro FM Top 40'ta 2 numarada Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion.
2: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın bir numarası bir kez daha The Second Voice, Let Me Be.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözünün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi bebeğim.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizi ilerlemeyiş. Çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Metro FM hesabınıza

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11.
3: Kimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
2: Metro FM'de

0: şansını yaşatır. Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM.tr. Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: reklamlar.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Whipping it, think

0: Metro FM'de
1: reklamlar.
0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi. Always metro, metro, forever metro, metro, non-stop, non-stop metro. They say

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Fethettin Zamanpur.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama o kadar kolaydı.
2: Hayır hayır hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab'da ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Metro FM. Everybody get up.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
7: İzmir,
6: always with you, forever, Metro.

0: onda. Reklama. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan Metro FM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Eğlence Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin bir kez daha hatırlayalım. 5 numarada Trap Mafia House, Mafia Style. Metro FM Top 40'ın 4 numarası Andre Toronto, Caravan. Metro FM Top 40'ta 3 numara Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Metro FM Top 40'ta 2 numarada Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion.
0: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın bir numarası bir kez daha The Second Voice, Let Me Be.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu, merhabalar, hepinize iyi bayramlar. Bu güzel bayram gününde partileyerek biz de coşkunuza, kutlamanıza eşlik edeceğiz. Metro Online'da önümüzde bizi bekleyen 3 saat boyunca harika şarkılarım var. Her zaman olduğu gibi onları arka arkaya çalıp enerji, moral, motivasyon hepsini zirvede tutmaya devam edeceğiz. Dominic Fike bizi karşıladı. Cat's Eye kızlarıyla yola devam.

0: reklamlar.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: Metro FM.
3: DJ'cin
2: yüzünü salla.
3: Metro
2: Online devam ediyor.
3: Ride the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: FM'de günün yepyeni şarkısını dinlediniz. Kalabalık bir ekip FIFA Soundtrack albümünden geliyor. Bu yıl gerçekleşecek Dünya Kupası'nda bu şarkıyı çok duyabiliriz. Bakalım siz sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylarınızla, yorumlarınızla katılmanın tam zamanı. Liza, Anita ve Rema birlikte geldiler. Goals dedik. Sevdiyseniz, beğendiyseniz oylarınızla, yorumlarınızla bana hemen katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinin şarkı story bölümünde paylaşımda.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne ister ister o. Burun içindeyim.

0: Reklamı. Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'da keyifli, güzel, eğlenceli dakikalar yaşatıyorum sizlere. Partileyerek yolumuza devam ediyoruz bu güzel çarşamba öden sonrasında. Dünyayı bir anda etkisi altına alan isimdi. 10 yılı geride bıraktık sahile tanıştığımız günden bu yana. Gangnam Style'ın hemen arkasına bugünden harika bir şarkı ekliyor ve Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla bu güzel şarkıyı bir kez daha tanıtıyoruz tanımamış olanlara. M4's Fallen Angel geliyor.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: shit for the streets.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Haftanın tam ortasını yakaladık. Güzel bir çarşamba günüydü. İkinci bölümünden sonuna doğru yaptığımız bu yolculuk da son derece güzel olacak. Günün enerjisini düşürmeyeceğiz, partilemeye. Bu yepyeni saate de devam edeceğiz. The Sterling Partner sizin de dikkatinizi çekiyor son günlerde. I'm Learning Metro FM'in favorilerinden biriydi. 15 adımımızı attı. Bizi bekleyen 2 saatimiz daha var. Ortalığı alevlendirmeye devam edelim. Wish geliyor.
1: Limitsiz.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.
3: Yatağım,

0: Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla Lisa, Anita ve Rema beraber geldiler. Dünya Kupası Official albümünün yepyeni hitlerinden bir tanesi. Oylamaya açıldı şarkı Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sanal adresinde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: WhatsApp reklamı.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

0: Let it drop now.
1: Metro Online'de Cengiz Vadir Hızlı bu keyifli Metro FM hitlerini ben sizler için çalıyorum. Metin Beatpunk'a da teşekkürler bu harika şarkı için. Let It Drop Now, bir Metro FM keşfiydi, öyle de yoluna devam ediyor. Saatin şanslı ismi Ömer Ersin oldu. Müthiş güzel bir şarkıyı bize hatırlatıyor. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkım bize ulaştı Ömer. Sam Smith ve Kim Petras senin için burada. Unholy.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz. Metronet.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always metro. Forever metro. Metro. Non-stop. Non-stop metro.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en güzel müziklerini dinlemenin ayrıcalığını yaşatıyorum sizlere. Bad Style, Silver Night. Ya, saatin açılışında kulaklarımızın pasını sildi attı. Arkasından Bieber Rexha ve Faithless'la eşliğinde o efsane şarkıyı 2026 model dinleyeceğiz. Insomnia'yı hatırlayacağız. New Religion geliyor.
1: Limitsiz.

0: Bravo Vodafone.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Çarşamba gününü daha da unutulmaz hale getiriyoruz. Mete Boy'un müthiş şarkısı bizlere eşlik etti. Yallah dinledik. Arkasından da saatin şanslı ismi Deniz Nur'a merhaba diyoruz. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkın bize ulaştı Deniz. Şimdi de Türkiye dinlesin bu güzel şarkıyı hatırlasın. Billie Eilish, Khaled.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Metro FM'de limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda. Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

dünyanın değişik ülkelerinden üç önemli isim bu şarkıda bir araya geldi ve o gün bugündür çok sevdiklerimiz arasından çıkmadı bu single. Google Topic Arashu Ayadoryo. Metro Online'da yolun sonunu getirdi. Ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Keyifli güzel bir çarşamba günü olduğunu umuyorum hepiniz için. Birazdan eve dönüş yolculuğunda Arkın Çelik Around the World'la gününüze renk atmak için burada olacak. Yarın görüşmek üzere.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: yarınında.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever metro. Metro. FM. Non-stop metro.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go, go, go, go, go, go. Hadi başlayalım. Let me talk to you. Let me talk to you.

Herkese iyi bayramlar. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda 27 Mayıs Çarşamba Around the World Metro FM'de. Dünya turuna başladık bile. Ben Arkın, Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesiyle ve bulunduğunuz ilin frekansında radyonun nostaljisiyle. Flow Rida'nın yıllardır duyulduğu anda dünyayı dans ettiren single'ı Low sonrası. Avrupa, Amerika ve Avustralya'yı tek şarkıda buluşturan David Guetta prodüksiyonu radyonuzda, Tones & I'ın yıllar sonra bir numaraya dönmesini sağlayan Jayton Tinsdale yani Teddy Swims vokalli Gone Gone Gone. Değerlerimizi kaybettiğimizde değil, halen elimizdeyken bilme umuduyla sizin için seçtiğim bayram özel listesi yayında.

Şimdi söyleyeceklerim size ben uzaylıymışım gibi hissettirirse merak etmeyin, sadece yaşımız 35'ten küçük olduğu için herhangi bir sorun yok. 2000'lerin başındayız. UK Garage müzik sahnesinin yayın mecrası Korsan Radyolar. Bayağı bildiğin araba arkasında yayın yaptığı için yeri tam olarak belirlenemeyen, internet olmadığı için radyo frekanslarından korsan üretilen vericilerle yapılan yayınlardan söz ediyorum. 2001 yazında Battersea South London'dan 30 kişilik So Solid Crew üyeleri 21 Seconds parçasıyla İngiltere lisesini sarsan bir şarkı yayınladı. Her MC'nin sadece 21 saniyede söz hakkını kanıtlaması gereken bir format. Sonraki yıl kolektifin solo dalgası Romeo Dunn imzalı Just Wait radyonuzdaydı. Grime'ın DNA'sı hip hop'tan gelse de sonuçta tarzı çok farklı. 140 BPM'de Swing 16's, mahalle sadakati, ırk ve sınıfa doğrudan dokunan hızlı kafiyeler bambaşka bir sound. Korsan radyo köküyle politikalı bir kentsel manifestonun dönüşümü. Atlantik'in karşı yakasına icat edilen hip hop'tan bambaşka bir ifade şekli ama hala başkaldırı ruhu aynı. Hatta bugün Türkiye'de dinlediğiniz rap bile hip hop'un kökünden epey uzakta başka bir yerde duruyor. Ki biz köklere dönelim. Atlanta'dayız. Future Mask Off'u yayınladığında takvim 2017 Şubat'ını gösteriyordu. Metro Boomin'in 90 BPM Halftime prodüksiyonu. Sadece davul, bas ve Tommy Butler'ın 1976 Prison Song'undan sample alınan bir flüt sesi. Ne kadar az enstrüman, o kadar büyük sound. Aynı alt kültürün iki uç felsefesi. İngilizlerin dışa vurumu, Amerikalıların sakladığı anlamlar. Limitsiz hit müziğin frekansı Metro FM'de Mask Off.

0: hep açık.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the World.
6: Devam ediyoruz.
9: Let's do that song, repeat.

gezen müzik tarihinin en hüzünlü şarkıları sanatçıların ölümünden sonra piyasaya çıkar. Eylül 2018'de yayınlanan Fallen Down da bunlardan bir tanesi. Şarkının iki vokali, iki suç dosyasında kurban hanesinde adı yazılı isimler. Lil Peep, Kasım 2017'de Overdose'la, Extensions'a Haziran 2018'de Florida'da silahlı saldırıya uğrayarak hayata veda etmişti. XXX'in vokali Peep'in hayata vedasından sonra bu şarkıya eklendi. Parça, radyo desteği olmadan SoundCloud'un kendi ekosisteminin bir manifestosu olarak Amerika Single listesinde 13 numaraya kadar yükseldi. Fallen Down Metro FM'deydi. XXX'in ölümüyle ilgili komplo teorileri hala Reddit'te ve TikTok'ta dolaşmaya devam ediyor. Ama kafayı çok fazla takmaya gerek yok. Biz bu hafta tatilde nereye gideceğimize, Happy Hour'da neler içeceğimize karar verelim yeter. Umarım yaptığım kinayeyi anlamışsınızdır. Romanyalı Inna, Tropical House estetiğine kayıyor ve David Siente prodüksiyonu Yaz Kaçışı'nın popüler ismiyle radyonuzda. Limitsiz hit müziğin frekansı Metro FM'de India.

akşam eve dönüş yolunda Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Around the World'de yapay zekanın yorumuyla dinlediğiniz şarkı 1992'den Toronto Allenbury Gardens toplu konuklarından piyasaya çıkan Darren O'Brien yani Snow imzalı. Kanadalı beyaz bir gencin Jamaikalı patua aksanını okul kitabından öğrenmediği Toronto'nun Karayipli mahallesinde büyüyerek yaşadığı bir şarkı. İşte o şarkı hapishane döneminde kaptığı aksanı sokak gerçeğiyle cilalayan, kitaptan değil hayattan ders alan bir hikayeyi anlattı. Reggae ve rap füzyonunun Amerika Single listesinde 7 hafta 1 numarayı işgal eden parçası Informer. AI cover'ıyla radyonuzdaydı. Gerçek bir Jamaikalı'yı dinlemek içinse 1994'e dönelim. Aynı Kamoze, Cannibal and the Headhunters'ın 1966 model Land of Thousand Dances sample'ı. 28 yıllık bir kuşak köprüsü var arada. Ujiz'den Praz'ın keşfiyle hayatımıza dahil olan ve 1994 tarihli Pret-a-Porter filminin soundtrack'ine yerleşirken Hot 100'da bir numaraya. Shaggy'den 5 yıl önce yükselen Dancehall Anthem. AI 2026'da Informer'ı yorumlarken Hot Steppers'a zaten 30 yıl önce 1966'nın bir sample'ını yeniden yorumlamıştı. Kuşaklar arası geçiş, limitsiz hit müziğin frekansı Metro FM'de. Hikom diye.

0: Reklamlar. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
1: Devam ediyoruz.

0: TRT.
1: Reklamlar.
2: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Around the world.
7: Devam ediyoruz.

bir melodi. Nasıl 78 yıllık bir yolculukla halk şarkısından hip-hop'a dönüşür, hadi keşfedelim. Mısırlı, yani Doğu Akdeniz'in eski halkı, yani Mısırlı. Bu çok tanıdık melodinin adı bu. Bilinen en eski kaydıysa 1927'de Atina'da yapılmış. 1950 yılında Zeki Müren aynı melodiyi Yaralı Gönül adıyla taş plağa kaydediyor. Suat Sayın'ın güftesiyle Türkçe'ye kazandırılan büyük bir hitten söz ediyoruz. 1962 yılına gelindiğinde ise Dick Dale surf rock'a dönüştürdü. Tarantino 1994'te Pulp Fiction'ın jeneriğine yerleştirdi. Ve The Black Eyed Peas 2005'te Monkey Business albümünden çıkan Pump It single'ıyla hip hop'a tercüme etti. İngiltere'de 3 numara, Amerika'da 18 ve 13 ülkede ilk 10 içine giren Pump It Metro FM'deydi. 2001'e geçiyoruz. Hollanda'da Harlem'da Chocolate Puma adıyla prodüksiyonlarını yayınlayan ikili I Wanna Be You ile İngiltere'de 6 numaraya kadar yükseldi. Aynı ikilinin daha önceki single'ı The Good Man adıyla yayınlanan 1992 tarihli Give It Up. Paşa'yı nasıl hatırlarsınız? Batucada beat üzerine Give It Up, Give It Up vokalleri. İşte o şarkının da sahibi Chocolate Puma. İsim değişimi sonrasında ikinci hayatlarına devam etti. Bir halk melodisinin 78 yıllık yolculuğu da, bir prodüktör ikilisinin alt kimliği de yaptığımız dünya yolculuğunda uğradığımız duraklar oluyor. Around the World'de limitsiz hit müziğin frekansı Metro FM'de.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

aynı kelimeyle buluşan iki şarkı. Push, biri arabadaki marş düğmesine, diğeri duygulara basmakla alakalı. 2024 Ekim'inde Güney Afrikalı Tyla, Deluxe albümüne Push to Start parçasını yerleştirdi. Şarkının keşfi ise kızım tarafından bana dinletilmesiyle sağlandı. O zamanlar radyoya geri dönmemiştim. Yani geçerli bir bahanem vardı diyebiliriz. Ama piyano, pop, R&B ve reggae, hatta reggaeton füzyonu, Johannesburg Township Sound'unun küresel ihracatı diyebileceğimiz Tyla, 2026 Grammy'sinde aldığı Best African Music Performance ödülünü ikinci kez evine götürdü. Push to Start Metro FM'deydi. Ve şimdi 1995 yılına geçiyoruz. İskoç-Amerikan ikili Nightcrawlers'dan. 1992 yılına gittiğimizde MK Dub Revisited Remix ile İngiltere'de 3 numaraya yükselen parça. Vokalist John Reed grubun ruhuydu. Soulful sesi ve elektronik prodüksiyonuyla Transatlantic House imzasını taşıyan parça. Reed'in 2025 yılında 61 yaşındayken hayata veda etmesiyle, aramızdan ayrılmasıyla şimdi artık onu andığımız bir dans hiti. Parçanın nakaratı Pitbull dahil onlarca yerde sample alındı. Hatta house meme'ine dönüştü bile diyebiliriz. Bir kelime, iki kuşak. Johannesburg'un motoru, Glasgow'un ruhu. Limitsiz müzik frekansı Metro FM'de. Push the feeling on.

0: Reklamlar. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Reddedilen şarkıların ikinci hayatları olur mu dersiniz? Bence ikinci hayatları birinciden daha iyi olacağı için reddedilirler. Çünkü şarkıyı gerçekten hak eden biri söylediğinde o şarkı bambaşka bir şeye dönüşüyor. Bakın mesela şu an dinlediğiniz parça 2003 yılında Neptunes'un yani Chad Hugo ve Pharrell Williams'ın Britney Spears için yazdığı bir parça. Milkshake in the Zone albümü için yazılan Britney'nin reddetmesi sonrasında Kelly's'e geçen miras diyebiliriz. Amerika Single'lar listesinde 3 numaraya, İngiltere'de 2 numaraya kadar çıktı. Best Urban Alternative Performance Grammy adaylığını aldı. 20 yıl sonra TikTok ve sosyal medya kuşağı şarkıyı küllerinden diriltti. Yeniden viral oldu. Milkshake Metro FM'deydi. Küllerinden doğan tek şey ya anka kuşudur ya da hit bir şarkıdır bu arada. Bitmiş bir ilişkiyi lütfen küllerinden diriltmeye çalışmayın. O ilişkinin bitmesinin bir nedeni vardı. 2017 Haziran'ındayız. Dua Lipa'nın biten bir ilişki sonrasında iyileşme kurallarını listelediği New Rules parçası yayınlanıyor. Ian Kirkpatrick parçayı daha önce birkaç sanatçıya daha teklif ediyor ama hepsi parçayı reddettikten sonra aslında onu en iyi söyleyecek kişi. Yani imzasını attığında Dua Lipa imzasını taşıdığı için herkesin mutlu olacağı parça haline geliyor. Adele'in Hello'sundan sonra İngiltere'de ilk solo kadın bir numarasına dönüşüyor. İki şarkı da yani Milkshake'de, New Rules'da reddedilmiş demolar olarak hayatlarına başlıyor. İkisi de imza hit haline geliyor. Reddedilmenin karşısında kendini koruyabilmekse bence en büyük güç göstergesi. Limitsiz hit müziğin frekansı Metro FM'de Dua Lipa.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: o. Metro FM. Limitsiz. Git müzik. Dites-moi d'où

0: Fransızcanın 2010'larda küresel ana akıma karışan nadir geçişlerinden biri. Stromae adıyla Belçikalı Paul Van Haver, Papa Ute ile Metro FM'deydi. Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya zirvelerinde. Dağlarda değil listelerde. Klipteki vitrin mankeni baba ve canlı oğlun 1 milyar görüntülenmeye aşan YouTube videosu dahil olmak üzere. İz bırakan şarkılardan birinden, tarihte bugüne iz bırakan başka bir şarkı için hazırsanız. Tam 20 yıl önceye gidiyoruz.
1: Around the World with Arkın.
0: Throwback Today. 29 Nisan 2006'dayız. Niles Barkley adında bir ikilinin ilk single'ı İngiltere listesinin zirvesine bir numaradan yerleşiyor ve 9 haftayı aralıksız aynı yerde geçirmeyi başarıyor. Bu arada 9 hafta sonrasında da listenin bir numarasında olmamasının başka bir nedeni var. İngiltere liste tarihinde sadece dijital satışıyla bir numaraya çıkan ilk şarkı. Liste kurallarının değişmesiyle yeni bir dönemin başlamasının da sembolü. Şarkının iskeletinde Ennio Morricone'un 1968 tarihli Django Prepare a Coffin film müziğinden alınan Reverberi kardeşlerin imzalı bir teması var. Ama bu Django bildiğiniz Django. Yani Leonardo DiCaprio ve Jamie Foxx'un oynadığı Django'nun adını taşıyan bir parça. Danger Mouse prodüksiyonu, CeeLo Green vokalleriyle Niles Barkley. Crazy Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Limitsiz. Git müzik,
4: git müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

İnsanlığın kökeni sayılan, ana kıta Afrika'nın her hücresinde hissedildiği Morikante klasiği. Noel Holler yorumuyla bu yüzyıla uyarlanan haliyle yeke yeke radyonuzaydı. Dünyayı dolaştık. En sevilen, en başarılı single'larla sizin için seçtiğim özel şarkılar Around the World'un her gün olduğu üzere bugün de playlistini oluşturdu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de bayram kutlamalarımıza yarın 17-19 arası devam edeceğiz. O zamana kadar limited hit müzikle stresten uzak durmak sizin elinizde. Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesiyle ve bulunduğunuz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle Metro FM'de Around the World'de yarın yine birlikteyiz. Logan Wolf, No Stress.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz,

0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz.
5: Rock Gucci da Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.

0: Limitsiz heyecan,
1: limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Say low.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Cross my heart.

Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: around the world.
1: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
2: Limitsiz. Bitmiyor.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.